İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Hep bir göçhale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmektir. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi elini. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Kekom. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana. Düşmüyor.

kadar şaşırdım ben aklımı neyleyem. Anlamadım, çözemedim yar seni, ben seni.

hüznüm yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.

çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

insan olan gelir, nura çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, böyle kurulmuştur bu çarhı devran. Mansur olan gelir, dara çevrilir. Mansur olan gelir.

akar, pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker, bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker, serçe kande olsa aslına çeker, bülbül olan gelir güle çevrilir, bülbül olan gelir güle.

yatır hastadır, bir sultan abdalı yatır hastadır, elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir.

Deşre büyük umur olacak. Yavrulup İslam'ın ruh teknesinde Türk milleti halli hamur olacak. Firavun gururu hak ile yeksan, Nemrut ateşleri kömür olacak. Onda dikenlikler lale bahçesi, onda çirkinlikler dumur olacak.

Gurbet, bizi sana yoksulluk bağladı. Ardımızda bıraktıklarımızın hasreti senelerce yüreğimizi dağladı. Buralarda herkes herkese yabancı. Duyduğumuz her söz zehirden de acı. Kime yansın? Kime yansak ki derdimizi? Kim anlar bizi? Aldığımız her nefeste özlüyoruz dağlarımızı, ırmaklarımızı, yaylalarımızı. Neyimize yetmezdi ki azığımız? Neyimize yetmezdi ki? Sen dertten başka, zarardan başka, ayrılıktan başka ne verdin bize? Ne verdin bize gurbet? Yıkılasın, yıkılasın gurbet, yıkılasın.

Gurbet, bizi sana yoksulluk bağladı. Ardımızda bıraktıklarımızın hasreti senelerce yüreğimizi dağladı. Buralarda herkes herkese yabancı, duyduğumuz her söz zehirden de acı. Kime yansak, kime yansak ki derdimizi, kim anlar bizi? Aldığımız her nefeste özlüyoruz dağlarımızı, ırmaklarımızı, yaylalarımızı. Neyimize yetmezdi ki azığımız, neyimize yetmezdi ki? Sen dertten başka, zarardan başka, ayrılıktan başka ne verdin bize? Ne verdin bize gurbet? Yıkılasın, yıkılasın gurbet, yıkılasın.

kimsesi yok. Garip garip, ölsek mi umurunda? Kimsesi yok. Garip garip, aynı benim durumumda. Kimsesi yok. Garip garip, garip garip.

Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Ne karanlık gözleri var, kimsesiz garip garip garip garip.

0: Hala simit satıyor içimdeki çocuk. Kazandığı parayla mendil satın alıyor. Trafik ışıklarının alıngan çocuklarından. Mendiller yetmiyor gözyaşlarına. Çünkü genetik şifre çözülmüş. Neylesin çocuk? Hem Diyarbakır'da kiralık bisiklete binmek de kolay. Filistin'de elleri kalem yerine taş tutan bir çocuk olmak daha da kolay. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak zor. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak. Kar yağarken, kar, garip, çocuk, çocuk, çocuk.
1: Dünyası yok, ahireti yok, hiçbir yerde yok.

yerde kısmet yok, yüreğinde dertleri çok, kimsesi yok. Garip, garip, garip, garip.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim...

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının, oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor.

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı, sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne

Yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün. Kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma. Üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

Yeni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi fuş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi fuş dolmuş bu sevdalar.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokul Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amors durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte, güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde 100 yıllık bir hasreti gidermek, güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelen ne de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştum, ağlamıştım. Hatırlar mısın?

diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elimden. Ne varsa düşürüyor elimden.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde, ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm, çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsümden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbine avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Benim hiç safanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığın da öleceğin en sonunda. Hani beni öyle bir anlaman gerek ki, ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir. İşte beni öyle anlaman gerek. Ben senin için, senin yoluna ömrümü heba ettim ben. Sen ne yaptın? Tek kalemle üstüne çizdin, attın ve gittin. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap yine de diyorum ki, seviyorum seni be, işte seviyorum seni be. Nereden inceldiyse oradan kopsun be.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Güne hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine, kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Anlaman gerek beni. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığını öleceğin en sonunda. Hani beni öyle bir anlaman gerek ki, ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir. İşte beni öyle anlaman gerek. Ben senin için, senin yoluna ömrümü heba ettim ben. Sen ne yaptın? Tek kalemle üstüme çizdin, attın ne gittin. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap yine de diyorum ki, seviyorum seni be, işte seviyorum seni be, nereden inceldiyse oradan kopsun be.

sevgilim, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

Gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudağından.